helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bedulu bir yara wana mezin de hasta evina wan u giridana wan bir ribertiye u gele xara. Ez ve strane şuan ra

Ah böyle çipkem de desteleyeş mene hum xari gaddareyeyoyah böyle çipkem de desteleyeş mene hum xari gaddareyoyoyah.

0: Rouge, rouge, rouge, rouge. Mon Dieu.
1: Konuşuyor lan.
2: Baba lan önce müjdemi isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

0: Franchement, mon rouge. Mon banne.
1: Konuşalım.
2: Baba lan önce müjdemi isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

0: Merhaba Bekri.
1: Selamünaleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Dayanım. Kırım nasıl akım kapıcı çay kuzisi. Bela kadar hap çay hoş bu kırmıyor da çöpki. Haydi kırım haydi.
2: La bela çirin ani ma hap çay. Kalesi uyku hap gama.
0: La ya çirin bile. Çay ile adına. Gher çay ile adıkum. Ve tadzuk ha. Şuf şlon.

iş mi nerede? Kahramaniyet de gelek ki mazına aş, kurdu kurdu stamera. Uşme forte nu, esik ut vizyana nu da. Deme şunu dedişin. Gerek am gelek. Bekev ne vedoze da, o an doza da bernedin. Zilan, arı zilan.

Oy, evina dilê min, roniya çavê min. Min biriya te gülle, kes kuy sur dera min.

Eren ezir malem harap. Ey dilbera gerden zucac, ve nazika misle zucac. Kamet ji reyhana kraç, ve eren ezir malem harap. Ey dilbera kamet misal, ve nazika dile hijar. Deş kendine girin batal, ve eren ezir malem harap. Ey dilberi, vey dilberi, feryad ji desti keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim malim harap.

0: je l'enfant rouge. Mon Don.
1: Çekip konuş oğlum.
2: Baba lan önce müstahmin isterim.
1: Rambo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

Spas kim? Erivale, sıhhatem ama mustaj xoş. Burası pır sıranı xoş nefsan diye yani ha. Ama o sadece dili merim merim de kafeyle yani.

benim halim harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazıka kamet elif, kametici reyhana hafif, veyran ezim malim harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazıka misle zucac, kametici reyhana kıraç, veyran ezim malim harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazıka dile hijar, deş kendine girin batal, veyran ezim malim harap. Ey dilberi, vey dilberi, feryadici deste keseri, avekici ava kevseri, veyran ezim malim harap.

0: Hoşuma bak hoş. Bunun da ne?
1: Deli mi lan bu adam? Şey kaldı.
2: Allah kurban bu da.
3: Erkek gibi konuş oğlum.
0: Baba lan önce müjdemi isterim.
3: Rabo! Oğlun oldu!
0: Ne?
3: Oğlun oldu!

0: Selamünaleyküm abi.
1: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
0: Nasılsın?
1: Bekri.
0: Efendim.
1: Dayanım. Kırım da sakın kapıcayın ki hafı sizi. Bela kadar hafı çay hoş bu kırım da çöpki. Haydi kırım haydi.
2: La bela kırım haydi ma hafı çay. Kırısı bir gıhı gıhı.
3: La ya kırım ile. Çayeli adına, gher çayeli adıkum. Ente zhugha, şuf şlor